0: mon ami.
1: Chuta chuta ça, chuta chuta ça, chuta chuta ça, chuta chuta ça. Eh, chuta chuta ça, chuta chuta ça, chuta chuta ça. Eh, chuta chuta ça.